amai ile ahli kalalaya ile akonaninga ile akonaninga nadaye guna